baygu aragu baygo ya jagana ayada günana yelana yelata mülküdür.

0: göresin göresin nir be az bezi çiriksin bezi çiçeğin bu resim incem render makiriksin resim.
1: Parenterin parenterin parenterin extenderin.
2: The best radio on the internet, for the best readers in the world. Draven's Radio from the Crypt.

mergen gızırgandu maygu varagu baygo ya jagana ayada günana yelana yelata bürküdü.